0: soñé que te quiero tanto. ¡Ole!
1: ¡Ole!
2: Óyeme, Carlos, llévame en tu
0: bicicleta. ¡Nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene,